uyabona manje message uyamncengisa ukuthi uNkulunkulu akamupha amandla akwazi ukudlula ethuneni wena uyayivala indlela utsoya na kweliphezulu manje kunezintshwane ezincane lapha ekhaya esizilahlayo